0: Radio Voice de Türkiye.
1: こちらはトルキエの声ラジオです。
2: Zbor va glasotna Turkiye.
3: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
4: İt Türkiye hangi radyoya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Hatırlar mısın? Akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kartopu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar giderdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmışsın. Neyse, geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyor.

bağrına rahatsızlık bildiren birini öykçülük buluşup çok meseleni Bilgiz Bey bağrını dayarı taşı sırtta dağı son dayarı kılıp oblastın adına herkes yani ötkörüp Callavut'a oblastı ötkörüp verdik.

0: Түркиянын калкы кандай экен? Кыргыз калкы менен окшоштуктарын көрө алдыңызбы?
1: Şu Ankara'da 10 gün yürüdüm. Türkiye'ye ile meyman dost. Şehir abdan taza. Yolları mıhtıken. Her bir yolun karşı tarafı getirtkanın. Bir cazuminin, hani gen sızıçamının gösterip koyup dur. Hoşul cağıma adlanacaktı. Ben özüm maşınayla, maşınayla mücür şoförün yanında oturup bağır baykaştır attım. Azı bu şağırga, bu rayonu, bu cakmının varsa olsun, yani tigi rayonu, tigi cakmın. O şolcağa abdan sonun karaldır. Çoldurun tazalığı, çoldurun genelindeki, yani o şağı sızıkçıları, atlarımın cazılı gösterip durganı, hayvayı cüret cılıtırken. Bizim Kırgızistan'a da o şolcağını alıp kesek Bolu'dayken, biz ki daha kudan birisi o şunluya Bolu atkı dedim, tilep koydum. Hani şartın tazalığı boyunca da abdan cakşıken, ilk görüp, bırak biri yürümüne bunda hızı çok, mamilleri abdan cakşı, göz kırışları cakşı, ben ak kalpa giyip yüzüm, parmaklarımı gösterdim. Sonunda 5-6 kişi gelip sütötkede çüşüp gittim elimine. Ben sıymaktardım hoş onunla.
0: Kadırlı ugarmandar, özüngüz de ukkanday, Türkiye'de iştep jürgön migrantlardın arasında talanttuu çevirler abdan köp eken. Oşonduktan programmabыздын уландысын кийинки бөлүмдө угасыздар.
2: Түрк жана кыргыз дүйнөсүнөн

ittifaqlarını müzakirə qilishiga tilmoqda. İran Bahreyn ve Kuveyt'teki 8 Amerika hərbi nöqtəsiga zərbə bərgənlikini ilgir sürdü. İran devlet qulunun xəbərinə qarğanda İran inqilabi muhafizəçilər qismi Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerika Qoşma Ştatlarının 8 hərbi nöqtəsiga başqurulğan bomba ve uçqusuz hava aparatı bilan hücum qılğanlıqını aktarğan. Cumhurbaşkanı hücumunun Kuveyt'teki Ali El Salim hava armiya bazısı ulaşanlarını ve Bahreyn'deki Amerika'nın 5. flotu bilen çatışlığı bu eserlerinin nişan kılgallıkını bildirgen. Bayanatta ballistik başkurduğun bombalar ve uçkısız afiratları bilen elip verilgen hücumlarının Amerika Koşmuş Ştatlarının sırık ve kiş arıldaki İran eserlerine karatkan yakın hücumlarına kaytırılgan kaytırma zarfı ikerlikeye kaytırılgan. İsrailiye gazeye karatkan canlı zaman bulan hücumlarını devamlaştırmakta. Zehiye mümbelerinin bildirişçe, İsrailiye'nin Gazze'ye kıratkan yakın hücumlarda bir balonu şiyağın tört pelasildik hayatına ayrılgan 5 kişi yerlangan bulup, bu hücumla ötken ile oktabr eylem buyan yolu koyulu atkan oruç toktuş gelişiminin yanı bir katım döpsende kılınışı hesap olundukken. Dairelerinin bildirişçe, 2025 yılı 10. oktabrda oruç toktuş gelişimi yolu koyulgandan buyan, İsrailiyenin hücumlarında kemdigende 1041 kişi hayatına ayrılgan, 3272 kişi yaralangan. Pakistan terörlük teşkilatlarının nişan kılgan hareketlerde 29 kişinin öldürülgenliğini bildirdi. Pakistan devlet işleri yüzbegen bir yürüyüş canlı zaman bulgan hücumlara cevaben, Afganistan'ın şarkıdaki kurallık unsurlarının üşürünü olgan caylarga avadın ve kurukluğun hücum kılgan. Bu hareketlerde 29 kurallık unsur öldürülgen. Uçuralak İşleri Ministri Attaullah Tarar, Paktiya, Paktika ve Konar vilayetlerdeki üç nişanının sezgür ucumla bilen veyran kılınqallıqını ayıttı. Tarar yeni hareket dairesinde Pakistan-Afganistan çigrası liniyası boyunca istihbaratka tayangan kurukluk hareketlerinin mu elip bir ilgallıqını askerdi. Yarupada canlı zaman bulgan ıssık hava akımı təsirini davamlaştırmaqda, temperatura davamlı görülmekte. Avrupa'ya təsir gösterken ve canlı zaman bulan ısık hava akımı şerqi qarab ilgirli avatkan bulup, bulup mu Fransiya ve Belgiyada keçide yüzbegen kısa müddetlik buran çapkıla sebebinin temperatura vaxtlıq tüvallıgın buluşu qaramay. Kıta mükiyasıda 100 milyon kişi adetin taşkırı ısık bulan küreş kılışını davamlaştırmaqda. Yaşşanbı günü Otra ve Şarkı Avrupa'da temperatura dağılımı koyuldu. Çekiye, Vengeriye ve Polşa adetin taşkırı sıkının təsirge en köp uçurgan devletle Katar'ın oran aldı ve nurgun temperatura rekordları bozuldu. Gün boyu Avrupa miqyasıda kemdigende 191 milyon kişinin 35 Celsius gradusunun yukarı temperaturga duş gelişi mülçelenme kaldığı bildirildi. Radyo Noche, aziz dostlar, yukarıda haberler aldılar.

TRT Türkiye Avazı Radyosu. Her vakit dünyanın hemmeli yerinde. www.tritworldchicket.com

Salmak tiyatrları bilen başlangandır. Yazgıcının enlik kebek tiyatreden bir ilkin 1918 yılı yazgan Büyük Hanım bilen Kündeş dramısı Öktəbir özgürüşte ilgiriki Kazak cemiyetinin içtimai yazılarına melham buludu. Eser atarxallık devirdin en çok meselelerden biri olan köpxotulluk ve kündeşlik enlisinin aile durmuşu doğduğun tragediyelik ve passıp akıbetlerini sahne gelip çıkıdı. Yazgıcının yine bir mühim eseri olsa 1928 yılı yazılgan, bırak şu devrinin sosyalistik ve komünistik iddialarına zıt dep karalgallık tüpeldin sahlenilişi uzun müddet çekilengen Han Kene tiyatrıdır. Yeri meserge yakın vakit tekşürüş astıdı kılıp fakat 1983 yılı ile yorukluk çıka alan bu eser Kene Sarıhan'ın milli göreş yoldaki kozgulanları, Kazak tarihinin mühim meseleleri ve şu devrinin içtimai tokunuşları münazır kılınıdı. Avuzov'un senetkarlıkını ve milli erkillik tepekkürünü en küçük kudretlik şekilde eksettirge eseri olsa Kiç Karanğuluk'taki Kubuldaş tiyatrıdır. Bu tiyatr, Birinci Dünya Urushi davomlashib yotgan bir paytda Çar Padişahlık hükümetinin Kazak yaşlarını can meydanına mecburi çıkarışıdan kin, halkının 1916 yılı başlayan aşı büyük ve tarihi kozgulanını temi kılıdı. En ahırda, edebiyat sahasında yazgıcının alayda oranı gibi olan Abay tiyatrı, meşhur mütbekkir Abay obrazının tiyatrdaki tuncu küşlük bişaret süptüdü namayın buludu. Avuzov bu eseri de Abay obrazı vasıtası bilen zaman veylikini, bilimini, yenilikini, demokratlıkını ve ziyali karakterini simullaştırdı. Kıskıç etkanda Muhtar Avuzov temelerini adette tarihi vakaladın ve içtimai meselelerden tallap çıkan tiyatrlar arkalık, tiyatr senetini öz halkının müstakillik ve menviyet görüşünün en küçülük ehvazı aylandırışka toluk müebbek boğan. TRT Uyghurçunun hürmetli klasmenleri, bugün tiyatr senetini öz halkının müstakillik ve uygunuş kürşünün en küçülük sadası aylandığıan Kazak edebiyatının peşivası Muhtar Avuzov hakkı toxtaldıq. Tarihi ve içtimai meselelerini sahne gelip çıkan bu büyük ustazını yadqilish bilen birge programımızı ahırlaştırımız. Keyinki anlatışımızda okşaşmağan temela ve mehmanla bilen kayıt edin görüş ümidi bilen hemenlağa eserlik dileyimiz. Kayıt görüşkice aman boğaysla, hayır hoş.

Assalomu alaykum, TRT Uyghurchaning hurmatli ixlosmandlari. Safarnoma nomli programmamizning yangi bo'lim bilan hammanglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Sayron. Bu qismda yo'lim tarixning ming bir xil ranglari bilan bezalgan, toshlarda qadimki madaniyatlarning izlarini, ashxonalarda asrlardan beri yig'ilgan lazzatlarni saqlayotgan bir shaharga tushdi. G'azan tipga. Bu özgüç şehrinin medeniyet ve aşbazlık miraslarını birlikte gezdin geçirimiz. Kenemse hem rahimsiz bulun, birlikte ütmüşünün izini gizeyli. Birinci biktim ütmüşünün piçirlaşlarını bugünkü yetküzgen Ziyogma Mozaika Müziği buldu. İçige kadem koşun bilirla, aldımda peyda boğan gayet zor muzaikla goya ütmüşnün koynudun süzleşki başladı. Her bir taş, mınlağan yılla ilgirke bir hikayeni süzlep bir vatkanda kılattı. Renle ve nakşile girelişip ketken bu sehirlik dünyada gayip boğan dek idim. Sigan kızı muzaikisiga tikilginimde vakit toktap kağan dek boldu. Tarixning chunqur qatlardan manga tikilib turgan u ko'zlardan ham qayg'uni ham chechellikni ko'rdim. U yerdan chiqib yo'limni Firat daryosining qirg'oqlariga burdim. Daryo quchqidagi tik qiyola ustiga qurilgan Rum qala butun hayvati bilan oldimda namoyon bo'ldi. Qalaga qarab manglarimda har bir qadamimda tabiat bilan tarixning qandoq kirilishib ketganligiga shohid bo'ldim. Çokuk çıkkanda Fırat'nın suları eksetken menzirge karab bir mezgil cim olturdum. Şamal elip gelen tarihi isintilebilen ruhim aram taptı. Gazi Antep, arkeologiye müziğe ikinci biktim boldu. Muzi'nin işçikidin işçiki kadem koygunumda, tarihinin katmukat namayan kılınan zallarda cimcit bir seferge atlandım. Hititladın Rimgıçe, Vizantiyadın Osmanlıgıç sozulgan mınlıgan yıllık medeniyetlerinin iznaları alaydı körgezme kılınan eserler bilen köz aldım namayan boldu. Her bir körgezme şikapı ötmüşke içilgan bir derizge okşaydı. Bazı yerde bir kabret işi, bazı yerde bir ayal ilah heykeli, ya ki bir sapal parçası. Bu bağırlık cimcit şahitla bana vakitinin kandak şekillengenlikini ve bugünge kandak eğitip kegellikimizini süzlep verdi. Muzidin çıkan denkin, yönülüşümünü Gaziantep'nin merkezine caylaşkan tarihi Antep öylerge karattım. Tarih koçulat kitap atkınımda taş tamlarının salkıllığı bilen bile tarihinin furukumu etrafımını kaplavaldı. Ayvallık derizle, yakaç işçikle, igiz hoylula. Hemisi ütmüşünün güzellik karşını bugünkü yetküzüp durattı. Her bir öğünün, her bir koçunun ayrım bir sadası badak kılattı. O öylerde yaşayan hayatlarını, süzlenmeyen hikayelerini hayalımda canlandırıp kadem ve kadem alga ilgirildim. Şunodun ki, şehrinin en canlık ve rengdar caylardan biri boğan almacı bazırga bağdım. Tetit kufrakları, kurutulgan muçla, rengaran sopulla ve yerlik mehsulatla arsada ayrılmış bir ziyafetke aylandı. Onun yindiki miskerliğe koçsu bosa beni vakitinin başka bir katlımı gelip gitti. Bolka evazlar arsada ötmüşünün hüner sedenti yanraydı. Dükkalla aldı da miska şekil bir vatkan ustalarının kolu da senet canlan attı. Bu yerde fakat ners gerek sitivilip lakanmay, emgek, sevir ve enenenin izlerini içimge üzleştir vatkan dekiz kıldım. Şehrinin tam medeniyetini seyre kılış için tuncu bir gittim Emine Gögüş aşkanımızı buldu. Gaziantep kalesinin cenobuğa caylaşkan bu muzi 1904 yılı silingan tarihi bir korudaydı. Konumuz kaçıla, taş uçakla, tunurla, dukapkıla. Bu ya fakat tamak etiş usullarını emez, bir hıl turmuş usulünü ve eslimlerini namayan kılattı. Yetekçinin süzülüp belgen hikayeleri bilen birge aşkanının bir enenin vekili işkellikini çunkura his kıldım. Andın bir neçe kadem yıraklıktı ki hamman muziğe badım. Gaziantep kalesinin yeni caylaşkan bu bina tarihi bir hammamını kaytadın işkiriştiriş arkalık berpa kılınganıydı. Salkın taşları,
ve mis camları bilen ötmüştüki ten ve ruhunu yuyuş enensini his kıldım. Gaziantep'teki seferimden ahırkı bir kitabı olan ayal şehitle hatırımın anı gitip geldiğimde içimde zor bir hürmet duygusu peyda oldu. Bu hatırımın anı fakat bir bina emez. Belki yurtu üçün cinli pida kıygan ayallarının hayatı ve küreşlerinin simvoluydu. Şamal elip gelgen dualığa emrah bulup, ulanın hikayelerine cimcit kulak saldım. Hem de aşbezliknin yukur pellisi geldik. Gaziantep köçülerde baskan her bir kadimim beni başka bir purakka başladı. Tuncu beket taş tohup kilanın aldı buldu. Kırları kıtırlık, iştahını kozgaydıgan lahmacunun titkuluk pırıkı beni kattı ziyafetke başladı. Andın kak seherde bağın katmer sütüsünün dükkünü de altın seri kemirinin içi kaçılanan piste ve kaymak bilen tanıştım. Her bir lokması Antep'ten seherlerge emrah buldu. Baklava bu seferinin hakiki tacı idi. Kat mı kat içilgan kemir, ustuluk bilen sepilgen piste, ustunun maharti bilen pişirilip üstüge koyulgan şeker şirnesi, yigen her bir lokmamda emgek, vakit ve sevir baydı. Bu miras evlattın evlatkı dağınlaşıp gelgen bir sene tesirge okşaydı. Kavuplağı kesek, eli nazik, kuşbiş kavabı, piyaz kavupi, çağırtılak katarlık türle kömür otudu pişirilgan pemidur ve kökmüç bilen bille aldımı geldi. Usta kullanın maharetini her kaçıda ayrı mis kıldım. Hem de her bir temge emrah boğan yoşurun kahraman Gaziantep pistisiydi. Bu kahraman her bir tem lezzetli uçurap durattı. Katmerinin içi de baklavanın arası da marojunun üstü de hatta çorpunun içi dümeyem. Çünkü bu şehir pistige ait nime bab olsa hemmini öz koyunu kalgan idi. Çünkü piste Viyan'ın kimliği idi. TRT Uygurcu'nun hürmetli klasmelleri, Gaziantep taşları çınıp getken eslimele pırakla ve tem lezzetle bilen kalbimden çunkur orun aldı. Bu şehir men üçün seyli kıygan cahili emez. Belki hakiki yürkümde eskiyen bir cay buldu. Hem de nöbette Kahramanmaraş'ın salkın şamalları, Adıyaman'ın cimcit tağları bu. Yeni tem lezzetle, yeni hikayele üçün yola çıktım. Birlikte gözden geçiriş ümidi bilen kinki kısımda görüşeyli. Aman bulunla, hayır hoş.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldworldcheckit.com

Anatolian nämçak atört inelem, işo ziradolom, hanem azor voşlaş, işo matematika bölçöye iş. Uzekip tomban, iş Mezopotamya ban sületet matematika egike, atört inelem lekrige bitudoma yayınak. Herodotos, astalitya, oyen niluş aradaşayı serepet yatsottak o matematika, pontoşapan o geometriya sületi işiben. Aristoteles, Visont, Astmontia, hoy papok azir talaltak fel o matematikat, hoy elfoklayak magukat, iş elüzik azunal mukat. O zikazi elöre haladaşra o matematikaban ayi iyon korsakban került şor. Ahoy ezopus iş kevişbi işmertik, iş ola fonten o zekis vilagon hireşi vald. Uyanuk, prioritast ilbez, Archimedes, iş öklet, pedig, azol kornak, volt ekkeviş bi, iş mertiyelen töş tudoşa, kinidosi ödük soz. Ö, amula tartomayn, tatça kör setihez tartuzo, kinidosban sületet. İş Platon, ohireş okuri görök filozofuş tanitvanya volt. Nemçak o filozofia terleti vel foklal kuzot, hanem matematikat, çilla gasatot, iş yokot iş tanot, feynestette magat. Ek tudoş volt, aki ük vitkint rendeste knidos yok sabayeyit, emellet oz elmileti vel çuçara yuttatta a görök matematikat, iş megnitotta azutat napyeyink çilla gasata elot. O matematika terletin hozza yarold uz aran yok elmili tihez. Toba feylestette uz arşimedesi aksiyomat. Nemçak elmile tekkel foglal kuzot, ödoksoz, talalta mek, uz sabaytalan teştek terletinek, iş tir fogatanak ekserü kisami taşanak motserit iş. Sintin övold az aki elosör kesitette el az universum matematikayı modayid. Ezelamun kaval meg eloste Kepler tish Kopernikus. Amillet irvald hoya vilag egetem rendinek meg magerazza şahoz meg figeleş şekre van stükşik. Ödoksos nemvette figelembe azoyan gondolatokat iş vilemiyeket Ameyek nem tamas kottak mekvigeli işre iş keşirletre. Galilei iş Newton iş azö utyan halat. Tani tani ment Egiptomba ahol şokayik marat iş çilla gazadi mekvigeli işe getiş vigzet. Ezek neko mekvigeli işeknek o vigin mekalı pitotta hoya boygok sabaytalan uçilla gok visont periodikuş rentben mozokban. Emellet megmagerasta o çillak kipek lirre yöttid, iş ek çillak tirkipetiş razold. Edoksos serint, a föld, o vilage getem központia, minden igi mozgaş kör alaku, iş sabayoş. Oz igi teştek, gömb alaku, abrazolaşa iş, azö ötlete vold. İş ezel az el kebzeli şel, ut türü serepet yatsot a modern çillaga satban. Töbezer ivel ezel öt ödoksuz volt azel şö tudoş. Aki harumsa satvan öt napnak, iş hat oranak hataruzot mek ek ivet. Ödoksuz nak hozda yarula şokat ted o matematika hoz iş o çillaga sat hoz. Azonban azok, akik nem foglalkoznak ezekkelo disziplinakkal, nem igazan işmerik ö.

0: O Türkiye Ünü Radyosu.
1: Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
2: Эфирде Türkiye Ovası.
3: Deep Player Türkiye'nin sesi radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
6: Edo İfonetis Türkiye.
7: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
8: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
9: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este es Radio Voz de Turquía.
12: Kochira wa Turquía no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Turquía.
14: Efir de Turquía ovoz radio sa.
15: It Turquía hangia radio ya.
7: Ol de radio glas Turquía.
16: Turquía une radio sa.
7: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Ayasofya'ya dünyanın ikinci büyük abidesi adını kazandıran onun unikal ölçülü günbezidir. Hündür ve enli kubbe hem hariçten mühteşem efekt yaradır, hem de içeride gayri-adi ölçülü bir həcm yaradır. Kvadrat plan üzerinde yerleştirilmiş tek ve nehenk günbez Bizans imperatorluğunun güdretini ve ezemetini temsil edip. Tikildiği dövrde Ayasofya dünyanın 8. möcüzesi de adlanıp. Onun için materyallar Bizans imperiyasının hüküm sürdüğü torpaqdan getirilip. Anadolu ve Suriye'deki antik şehir xarabalıqlarından parçalar da istifadə olunub burada. En dikkat çekeni Efes'teki Artemida məbədinin sütunlarıdır. Ayasofya'da istifadə edilen ağ, yaşıl, çəhrayı ve sarı mermerler Bizans imperiyasının Mermere adasından, Yunanistan ve Suriye'den gelip. Onun içeri divarları ve döşemeleri baştan ayağa mermerle örtülüp. Burada istifadə edilen mermerlerin hamısı bölünerek büyük hisselere ayrılıp ve simetrik şekilde düzülüp. Ayasofya'nın nece ucaldılması ile bağlı dilden dile rivayetler de gezip. O kadar mükemmel ve valehedici plan esasında dikilip ki, onun insanlar değil, Tanrı'nın gönderdiği naməlum alemden biri tarafından çekildiğine inanılıp. Ama bu sadece böyle bir layihanın yaraması.

1923 ilde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra Ayasofya bir daha kimliğini değişerek bu defa müzey olarak istifade edilip Ayasofya, İpodrom, Aya İrini, Küçük Ayasofya Mescidi ve Topkapı Sarayı'nın özünde birleştiren arkeoloji park şeklinde UNESCO'nun Dünya Mirası siyahısına dahil olunup, beşeriyetin bu ortak irsi 2021 ilde Ayasofya

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара Радио Садаје Турција.
13: Да Турција радио да.
14: Хосуме Турција и зајна Радио Гајана.
15: Петер Шија Радио Садбури Турција Скма.
16: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ahiç Radio Voce Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye Ovası.
16: Gepleyer Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonitis Türkiye.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
2: Jeda Radio Amuria Turkiye.
7: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
16: Este es Radio Voz de Turquía.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
5: It Turkiye Hangia Radio ya. Ovde Radio Glas Turkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: bakmakız dünyaya.
1: Cabbar'ın ifasında içinden gelmez musiqisi.

görürsün. Karışırsın esengene, kuş olur konarsın dağına. Umut gibisin, çivilerle çaksan yere, kuş olur.

0: Gökçen Sanlıman'dan Kırıldım musikisini dinleyelim.
1: Yanar ağır ağır, hala rüyalarımdasın. Sözler uçar yası kalır, ölüm kadar acıklıyım. Bir ben varım, bir martılar, içimden öptü sonbahar. Ağlarım dokunsalar, işte öyle.

Sırmantolu, emşetsiz hakikatlar kaznası, Bismillah'tın sırları baresinde aytılgan manelerdin, bir kesege hem nav aytılganlar bolgan.

Bismillah sözümen hareket etken Adem, devletki asker bolgan bir insanga okşagam. Sosu asker erkinden eş tartınmay, em korkmay, kanun devlet namına hareket ete verip, bir basına bek yükön em bek köbisler etken. Bismillah degen tagı Allah'a tayangan sebep, imanın nispetinşe sonsuz kuvvet kazanıp, neşe isterdi körgen.

Sözlerimizdün başında savlay makluk ne bolsa al tilimen berisinin Bismillah degenini aytıp bildirgen edik. Sosu katip bolarken dep eğer soralsa misal bolsa bir adam kelip bir kaladın halkını zor munan bir orunga ak etse hem zor munan islerde berisini isletse sosu alden anlaşılgan navadem tek başına

Sözünün kuvvetimden hareket etmeyen bolsa bolsa ol adam özü bir asker bulup devlet padişah namına hareket etken sebep onşa isti ettirgen.

Aynı soslu misal ney? Erzat Kuday Allah'tığın atına hareket etken. Bürtököy tohumlar man neşe şekirdek bolsa, baslarında ülkönşö tereklerdi tasıgam. Tavday ülkön ağaçlardı işlerine sıydırgan.

Hem bir meyvalı terek, Bismillah de rahmetin kazasının meyvasıman, tallarını tolturup aldığımızda uzatkan.

Ayrıyeten Erbakş'a Bismillah de Savlay Kudrettin Asüyünden bir kazan bola berip çeşit çeşit neşe astı, yakşı türlü meyvalardı pisirip bizge sungan.

El bir sıyır, tüye, koy, em eşkidey, mübarek yanvarlardın barisi, Bismillah de baytkan, rahmettin bulağından, süt şeşmesi bolup bari, rızkımızdı yetkergen. Kudayımız namına en yakşı, en taza, aynı yaşa usulunday bir gıdadı, bizlerdin ağzına agıstkan.

Er bir ösümlük terek, em ölenlerdün tagı, yibektey urlukları, yibimsak tamırları, Bismillah degen şün, sert toprak taslardı, tesip, ötüp, ketkenler. Allah Rahman namına deb öskönleri sebep, berizat olarga, moyunlarını yigen, kızmetlerine kürgen.

Başka yaktan em karasak, tallar, yengilşe öşköndöy, em meyva bergendey, sosu katı tasbınan topraktakı tamırdın, tab yengillik ben öşkönü, em yerdin aslında yemislerdi bergeni, tagı neşe bek issi yazdın şuvaklığında, aylarşa nazik, yasıl ösümlüktün terektin yaprakları kötörü, küymü yaz kalganları, beri nav alamat mucize islerdi. Allah yarattı demey öz özüne boladı degen tabiatçılardın ağızlarına bek ağır yaman tokatlar sokkan, kör müytegan közlerini, barmaklarını tıkkan.

mucize aller men inanmagan Adem'ge navmanede mi aytkan? En köp senin sengenin katılık ban istilik emir aslında turgan. Ne gedese yibekte yimsak urluk tamırlar er brevi Hazreti Musa'nın asasınday Allah emrine uyup tastı, tesip, ötken.

Aynı tütün kağıtın dahi ince, nazik yapraklar, İbrahim Peygamberden aleyhisselam, otta yanmaganın dahi, sosu yapraklar tagı, yazdın işsiliginde, kavrulmagan, kuymagan.

Mine navallerden anlaşılgan bir mane, bari zatlar Bismillah de Allah'a dayanadı. Etken bari isini hak atıman etedi. Madem erzat al tilimen Bismillah de baytadı, Allah atına onun nimetlerini bizge akeleberi beredi, bizler tagı Bismillah degenimiz keregedi. Başkalarga bergenimiz de Allah atına berip tagı Allah atıman alganımız keregedi. Nal sebepten Allah'tın atına bermeytegan Kuday esine gelmez kabillerdin bergenini almaganımız keregedi.

Eğer aluga mecbur bolsak, Bismillah'tı biz aytiyak. Onun kolu üstünde, Kudaydın rahmetini, en bari nimetlerdi, Allah'tın bergenini, körgönümüz kere yedi. Sağlık bankalınız.

0: hanyar da RSF ta yi wa Al-Obed a watan Fabrairun bara, kuma tun daga lokacin take ƙoƙarin hana ƙungiyar ta sake ƙarfafa ikonta a kan birnin. Hare-haren da RSF ta kai a baya-bayan nan sun lalata babban tashar wutar lantarki da ma'ajiyar man fetur ta birnin. Al-Obed na da muhimmiyar matsayi ta fuskar dabarun soja domin tana kan mahaɗar hanyoyin da ke haɗa yankunan da rundunar sojojin Sudan ke iko da su a tsakiya da gabashin ƙasar ciki har da Khartoum. Birnin kuma na ɗauke da rundunar sojojin ƙasa, sansanin sojojin sama, babban bututun ɗanyen mai da kuma ɗaya daga cikin manyan cibiyoyin kasuwancin Gum Arabic a Sudan. Yayin da faɗace-faɗace ke ƙara tsananta kuma hanyoyin shiga birnin ke ƙara taƙaituwa, samun rahotanni masu zaman kansu daga Al-Obed ya zama abin da ke ƙara wahala. Majalisar Ɗinkin Duniya ta gargaɗin cewa sama da mutane 6,000 ne aka kashe cikin kwanaki uku na farko bayan da alfashir ta faɗa hannun RSF. Haka kuma gwamnatocin ƙasashen yamma sun yi gargaɗin cewa irin waɗannan mummunan ta'asa na iya sake faruwa idan RSF ta kwace Al-Obed.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
13: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
14: Да, да Турция ғаг радио да.
15: Хосуме Туркияи зайна радио гаяна.
16: Петерчия радио садбури Туркия скма.
17: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
18: Aici Radio Vocea Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
1: Эфирде Türkiye Ovası.
3: Deep Player Türkiye'nin Peti Radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlamadın ona Türkiye Ovası Radyosu.
8: Edo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
0: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
7: İni adalah Radio Suara Türkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
5: Este es Radio Voz de Türkiye.
16: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
13: Zboru wa glasot na Türkiye.
18: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
14: It Türkiye Hangya Radio ya.
2: Oldu Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Fıma.
1: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
2: Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
3: Эфирде Türkiye Ovası.
4: Dipleyer Türkiye'nin Tetiği Radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
8: Oldi Radyo Glas Türkiye.
9: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
10: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
12: Este es Radyo Voz de Türkiye.
13: こちらは Türkiye の声ラジオです。
14: Zboru wa glasotna Türkiye.
2: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
15: İç Türkiye hangi radyoya?
8: Oldu Radyo Glas Türkiye.
16: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Türkiye Ovası.
1: Gittiği yer Türkiye'nin dediği radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radyo Glas Türkiye.
6: Giderli bir amuriye Türkiye.
7: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
9: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glasot na Turkiye.
12: Efirde Turkiye ovoz radio.
13: It Turkiye hangia radio ya?
5: Oldu radio glas Turkiye.
14: Turkiye ünü radiosu.
5: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Türkiye Avazı Radyosu.
1: Εδώ η φωνή της Τουρκία.
2: Oldi Radio Glas Türkiye.
3: Gidere Cumhuriyet Radyo Türkiye.
4: İni adalah Radio Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
6: Este es Radio Voz de Turquía.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye Avazı Radyosu.
10: It Türkiye hangia radioya?
2: Oldu Radio Glas Türkiye.
11: Türkiye Ünü Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.